Erilahan da metun yemeşme mararum tibu ana bana ama sümme ama birli metun mirrarru bela gafida horrengi bagay sorre gelişi mele metun mehel. Ağızı cenaga aguana rüana hantaman horrengi alışı mele metun mehel mehel. Bono takara mi fomu holu var.